0: Ne keli yaptı? Naman yentem ondan. İyu. Kaydım. İyu. Uçtuğunda çoğunlar kurşede gelmez oturken bizi kimdi bu alası? Ay bay bay bay kimdi bu? Coğrafi yandı oğlum ama vay vatay yok şey. İyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu bizaga tegmaydi, ya? Voy, ne keçesi dinledi, ne kunduzu. Bana televizyonda televizyon minatürreler tiyatro oğlu yaptı dedi. Mazakla oturup su otu yaptı. Televizyon motorga koşulup tarlı. İçiden otlar için otasından tütün çıkıp içide artışlar. Yok yarını buraya siz korsatmaydı. Bakını buraya siz. Motorin ki motorum. Üstteki obarsız, üstte televizyonu yağını korup, bağını korup, bu adam bu medyende eşekli ahırkı bir oraylar değil. Çoller canıdan otketip şu matardı tındıradigen adam yok mu dese, bir hoşken medicina institutu okuyduken bir yiğit bırakken etip ki, atahanlar farmaceutke bölümü de, ben tındırı var hemen bunu deyip, üç sütke tındırı var. Hep dinak gelip tındırı, yok üç sütke yok, ne makıttı? Aptekeden sugu darı bırakken, odam suruv verarken shuni olib borib gaplashib o'tiray, ovqatiga qo'shib berib yuboribdi-da. Yeganini surib chiqaraveribdi. Yana bir havola beradigan olti sutga suraveribdi. Bodidagi ko'rpa to'shagi ham o'tibdi o'sha qarab. Tamom, vey, buni ham bir armiyaga borgan bolalarimda bo'laroq odamga ichkisiz bilinmay o'tib ketishim mumkin ekan-u, armiyaga bormagan bola o'zi arang yuradi, chiyishkari qo'rar ekan. Kishloq tinchib qopdi, vey! Tabi'a, osma, komko, bedanalar, patpalak, patpalak, bulbullar, radyoda tongu tongu kansetler bularken. Ay, yoray, vay, vay, vay, dade. Şundak zor narsalardan basit gene gene vey. Televizyonlar tındıklaşıp tuttu. Yerge şereyim o Roza Karimovalar televizyondan çıkıp odanlar doldu oynayıp yanımış. Dedi bo'ldi, davlatchilik kirmasak bo'lmaydi, orqasidan kirmam deb yalinmish. Qaray, voy, hayot go'zal. Endi chollar aytibdi, bu hali doktor bola buni biz gapimizga kirib, yuringlar jo'rapiyonni oldiga boraylik deb, uchta chol kelib jo'rapiyonni uyini taqillatyapti. Jo'ra? O, jo'ra, jo'ra to'g'a chiqib keldi, ichib olgan yarim piyan. Ah, makella, men chollar chaqirganim. Motoring ko'rinmaydi, ya bola. Qanaqa motor? Motor bo'lang ko'rinmaydi. Ha, o'g'limmi? Ha, ko'rinmaydi. Bog'da etaydi, o'shadan kemak.
1: Hangoma ustalari. Everybody go. Reggaeton, reggaeton.

0: Hiç narsanı esinden çıkarma. Sansız menge hayat, hayat emez, azar.
1: Xo'p, pastaki esinden çıkarmayman. Lekin bitta savol. Agar xuddi menga o'xshagan chiroyli, aqlli, chaqqongina qizdan yana bitta bo'lsa, qaysi birimizni tanlardingiz?
0: Ikkala o'ylaringiz.
1: Rahmat.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: zokirlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Hayatta her kim o sevgenini bir an nesini seviş bilen bağlanadı. Sebabı bana kimlerdir üyüge çıralı çıralı ilişkilerini terip koyup karab oturuştu yaş göredi. Kimlerdir üyüge elge sigaret kutularını terip koyup karab oturuştu yaş göredi. Men hayatta ahkollarımızı avazlarge iş kovazmam. Eşlerden biri Nabakan Rahimov'nun avazı.
3: Assalomu alaykum kulgishli vandalarga tabassum oshiqlari. Bu gapni ochiqlar aytganda ishonmagin do'stingga, savodxar postingga qarang. Bu molta bitta bo'lganda men o'tirgan parolding sheriga bir paramda o'tirib olib, har molta tushirganimda deb qarab o'tirgan ekanding. Uni ham sizlar kimdirsizlar? Mana o'zlaringizga taniqli bo'lgan kulgi darg'alardan Ergashoy Karimov. Navbatda hozir Ergashoyga bersak.
4: Ne bu canım abu? Şartlarla kokudu, buluşup gitmişsin.
2: Gelişkenimle dek, ben aktörlerde avazge iş bulazman. Yine şimdi sevimli aktörlerimizden Moskva estradasının artisti sizler için tapışmak.
5: Tatsiz, anlatsiz. Tabi şeriz kimi, dva kota tut, tip sat doja makrali. Tamam, dva. Считай, у меня осталось 4, 8 будет. Я пойду домой, а то пропадемся.
2: Рукотистин Зикир Мухаммаджонов. Улугбек хазинасы видеофильмдаги образлардан озгинагина.
6: Яурап, 50 елден артык сизларни кузаттым. Хар бириңизни бирма-бир аныкладым. Аммо пушту камарындын бинага келген фазандым. Не экенлигини биле алмадым. Мени мавара хурдан хайдайсанмы? Яуки катил этесанмы? Бас инам ихтияр озиңда. Аммо билип кой. Мен кеткенден соң илм хуналарым, яуки шаугыттарымга колтак көргүлөй болсаң, ата кахрыга учурап, абадул абадбат нам болгайсын. Ал хатау кимин ал хат? Ал тойдунларга отмагайсын.
0: Hangama ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorla.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zuhal'da.
1: İki Gorla.
4: Yana Zuhal'ın hatın kim? Şu 10 yıldan beri mahalleliğe gelip hiç şu hatını kurmayana kim mi?
3: Ha, oma. Yenge koşunumuz bir hafta oldun koçup gelişudu.
4: Namınca uyuyasan, tüsan kımasın.
3: Orta, sence şu hatın kim hiç yaş verirsen?
4: Oho, bunu tasavvur kılış cüdayam kıyın.
3: Bazen onunca kızı bokşa gibi aradı.
4: Ne mi? Kızı bokşa da bokşa bir bölüm işliydi mi?
3: Yok, cinli boyamız ha. Bokşa da işliydi demedim, bokşa gibi aradı dedim.
4: Ne mi? Hali şu apokuyunu bokşa gibi aradı yan kızı bor mu?
3: Ha, var mı ne kutu?
4: Benimce uzayam 15 yaki 16 kızı bosa kereke.
3: Esin çayda. Hozir qaysi aqlli xotin 15 ta bola tug'adi? U birinchi qizi.
4: Yo'q, bechora kampir endi bir kam qaragan chog'ida chaqaloq boqish qoluvdi.
3: Nega kampir bo'ladi? U xotinchi endigina 23 ga kirgan-ku.
4: Nima?
3: Ha?
1: Ikki dugona.

0: Yaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vostaki mençi sizden rozayam hafaman.
3: Ne mege?
1: Sizçi ortalarızge mani ne mege yomolladiyiz?
3: Şimdi ne mege mi yomolliyim oy?
1: Yo, yana alda vostaki, vostaki yana alda vostaki. Yo, mani keçes kurye açımı ulaqattan bilişedi.
3: Haligi, haligi... Bari diyor yani, hoşunuz var ki. Doim bizaniki qulog'ini tashab qo'yadi-yu. Balki
1: yana aldavosiz vostaki. Men qarayman, mayli, bunisiga xo'p deylik. A, krovatdan yiqilib tushishimichi, ularni qattan biladi ularni.
3: A, buni butun mahalla sezadi-ku, sen yiqilib tushganligi butun mahallada yirqimiliydi-ku.
1: Voy, voy, voy, voy, voy, voy. Men krovatdan yiqilib tushsam, yirqimillamaydi, bildingizmi?
3: Yo, azoda, unaqa demoqchi emasman.
1: Nima demoqchisiz?
3: Aytmoqchi edimki.
1: Ha, yana nima deb yolg'on to'qimoqchisiz? Yana nima deb? Menga qarang, siz boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Yo, har doim mani.
3: Stop. Sendan boshqa mani xotinim bo'lmagandan keyin boshqa kimni yomonlayman-ey?

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What's it man?
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
1: Vostaka qaysi ko'ylagingiz kir, qaysi birini yuvib qo'ying.
3: Hammasi kir, ozoda hammasi.
1: Savol ham berib bo'lmaydi. Iy, mana bu dastro'mol kimniki?
3: Bu tuvliarda degan.
1: Tushunmadim. Ayol kishining dastro'moli-ku bu.
3: Ha, shunga o'yga oyoq kiyimlari martaba. Sat chetroq o'tgan ekranni buzyapsan.
1: Voy, vostaki, men sizdan so'rayapman.

0: videosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda. Nimaga hamma yo kir ivirsib yotdi? Nimaga hamma yoyilyapti? Qanaqa xotinsan o'zi?
2: Ostaki.
4: Yana bahona qidirsam, bahonalari jonimga tegdi, jonimga tegdi.
2: Tuba qildim. Sizga nima bo'ldi? Bugun ertalab asalim, jonim deb uydan chiqib ketuvdingiz-ku. Nima ahvol bu?
4: Nima ahvolligini bilmadim, menga qarasam, mana shalvarimni tez top bergin, tez shalvarni top.
2: Yana kravat tegdi yotibdi.
4: Ozoda, ovqat tayyormi? Voy.
2: Tuba qildim. Qanday aybni mendan qidiradilar? O'zlarini bilmaydilar.
4: Ha, bo'pti, uylarni yig'ibsan-ku, bo'pti.
2: Yo'ki, ko'rinishim yomonmikan? Tuba qildim, hammasi yaxshi-ku.
4: Voy.
2: Oyjon. Nima siz yig'laysiz?
4: Sen bir metta oyna yakalıp oycan deyip yığla olsa ben ne için her biri sana korup yığlayayım ha? Oy.
2: Acap buktu.